sen qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng

الخجايف خا اوش او انسان بو Ota bek motan Xo'jayev. Ha, ajoyib tarona. 12-20-23 sentyabr sanasi jonli efirisi. O'z yo'nalishida davom etmoqda. Muhabbat yozmoqdilar. Salom Umarbek va Mohinur, yaxshimisizlar? Ekranni olganimga rahmat etish uchun telefon qilgan.

Gulşen Badan Cuma gece saat 17'de FM 98'de Trafik Show Şirin Gafurova bilen.

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: fanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Kishonangga bitilsin yor quvonlik.
1: Hit FM, no odati, pozitiv.

seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qaytib sog'inaman seni uyda ishda xursandchilik tashvishda yozda qishda hozirmi yoki oltmishda kelajakda xoh o'tmishda qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan sen bilan sohillarga qochib ketsam telefonlar o'chib ketsin qanchalar hammasizdan kechgim keladi yo lekin bu hammasi sen uchunku hozir yo'l ketidan keladi yo lekin birga eplashimiz mumkin bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tunkun u meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun sog'inaman seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qaytib

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Duşanmadan cuma geçiyor. Saat 10.00'da. Kundinmaz Mulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bülent.

Dushan Badancı'ma geçe. Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM 98'de.

0: shahar shiddatiga mos. Hit FM.
1: Vujudimda urasan, gah hasan chiyib qo'yasan, qachon sevib to'yasan.

0: beg'ubor niyatlarimiz aynan o'sha qor parchalaridek erib ketdilar.
1: Esingdami, ko'chani boshida bir onaxon gul sotar edi. Har zamon gul olardik ulardan. Kecha yana gul oldim.

Bu oqshom senga she'r yozdim. Shamolga o'qidim, yetkazar deya senga. Balki eshitarsan. Seni jonim derdim. Sen sensizlikni bilmaysan. Axir sen hech qachon